Aradım kısmete her yasını, lecu kerisken bile kavcı her yaktık çine peşadını. Aradım kısmete kurmuk geze çöle.

Gelek ekhade bin et diyare çaye körbeşta Jigeri ve jit keç hene binin khuda ne devran o mala Mugubel kerdile khuda o Lel vadif ker

Oliver, em gelişim balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame le pariz gahaye. Şama kevnar gire dayi paytaxta şame. Ve ez hebi darım. Hındı kevuk haşiye de bimine.